0: Günlük büyük arkadaş bin yaşanan, kabuğun çıpıya ulaşıp asapın yok, ben armita hamurum ev, borun kat bat ulaşıp prasban reposa akıllı hat, bat kumcu uru bapilat minyak soğuk ki program kejong ye, lang baka DTH batka news on air app.
1: Yang Akashwani Tura, Dawana Simang, Prungnam Tura program ko klang naman gin.